0: Önce kablolarımız olsun. Çok kablolarımız tekrar.
1: Sky 504 on the scene.
2: Principal from engine 523.
1: Engine 523.
2: Principal from the away call. Place tower 441 in service. Disregard.